amul kanya kotum wediga mama chunya leru sibuna tumuni sibuna somo dokta dokta dokta dokta sibuna no somo dokta dokta ajara munu gi chuom yeli kiweri munu gi chuom yelo wedi kiweri nyakani tikie pako nyinga Come on, dear, to bend the park on your